ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

geçmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde büyüklükte yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağat kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. وَمَنْ

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ

Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.

0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına, öf size, siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْلِكَنَا

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

O azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ

0: الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
1: Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: أقدامكم.
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kâfirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: مروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: جزاءهم.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: ehum.
1: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
0: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Doğru yola girenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.
0: فَهَلْ

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

0: سواكم.
1: Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: أَبْصَارَهُمْ
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لهم.
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: ehbata a'maluhum.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ.
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ.
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: وسيحبط أعمالهم.
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: لَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: يُعَذِّبْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mubina.
1: Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Allah mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: مَصِيرًا
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz...

bağışlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir?

Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Ülke TV ekranlarından günaydınlar. Kanal 7 ekranlarından günaydınlar. Takvimler 9 Ağustos 2026 pazar sabahını gösteriyor. Ülke'de hafta sonu ortak yayınıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Hemen gece saatlerinde yaşanan bir gelişmeyle başlıyoruz. Gaziantep'te Nurdağ merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 03.42'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedilirken derinliği ise 7.44 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının çevre ilçe ve kentlerde de hissedildiği öğrenildi. Depremlerin hemen ardından panik yaşayan çok sayıda vatandaş cadde ve sokaklara çıktı. Sarsıntının ardından herhangi olumsuz bir ihbarda bulunulmadığı bildirildi. Sevgili izleyiciler, dünya Mekke'de imzalanan anlaşmayı konuşuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma için güçlerini birleştirdi. Mekke ittifakına göre 3 ülkeden birine yapılacak saldırı 3'üne birden yapılmış kabul edilecek. Haber dünya medyasına bomba gibi düştü. Ülkelerden dikkat çekici açıklamalar geldi. İşte bölgede dengeleri değiştirecek anlaşmanın tüm detayları.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Mütabakat dünyada geniş yankı uyandırdı. İslam NATO'su olarak değerlendirilen anlaşma

0: Anlaşmayla yeni bir caydırıcılık dönemi başlatıyor. Herhangi bir ülkeye yönelik saldırıyı tüm imzacı ülkelere yapılmış sayan mütabakat bu yönüyle bölgesel güvenliği artırmayı hedefliyor. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da büyük coşkuya neden oldu. Ülkedeki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla ışıklandırıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu açıkladı. Mütabakatın sadece 3 ülkeye değil bütün İslam ümmetine refah getireceğini söyledi. Bahreyn ve Filistin'de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Mekke İttifakı'na İran'dan farklı sesler yükseldi. İslami Şura Meclisi Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai anlaşmaya tepki gösterdi. Rızai, mütabakatın kağıt üzerinde kalacağını ve Suudi Arabistan'ı korumayacağını ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Rızai'nin aksine Müslümanların birlikte hareket etmesine destek verdi. Sadece kendimize güvenme ve gerçek kardeşliği kucaklama zamanı dedi. Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o iddiayı yalanladı. Anlaşmanın NATO'ya alternatif olmadığına dikkat çekildi. İmzalanan mütabakatın caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğu ifade edildi.
1: Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasının konuğu oldu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, bölgenin istikrarı için savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
2: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var, biliyorsunuz. Bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz, taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Bölgede ister bölge içinden, ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bizim amacımız, her zaman söylüyoruz, yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız ve daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım.
1: Sevgili izleyiciler, Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir aşama daha kaydedildi. Meclis Adalet Komisyonu Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini görüştü ve oyladı. Teklif, terörün tamamen ortadan kaldırılması ve Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe taşınması hedefi doğrultusunda önemli düzenlemeler içeriyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
3: Hepin tümünü oylarınıza sunuyorum.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Teklifin değerlendirildiği oturum yaklaşık 18 saat sürdü. Maddeler üzerindeki görüşmelerin ardından oylama aşamasına geçildi.
3: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
0: Komisyon görüşmeleri başlamadan önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşma yaptı. Yıldız kanun teklifiyle Türkiye hukuk devleti olma yolunda daha da güçlenecektir mesajını verdi.
4: On binlerce insanımızın hayatına devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de kanun teklifine dair değerlendirmelerde bulundu.
5: Teklif ettiğimiz kanun sadece bir grubun, bir Cumhur İttifakı'nın ya da bir partinin değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
0: Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uzla komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü.
6: Adaletli olacaksın! Adaletli olacaksın!
0: Maddeler üzerindeki oylamada İyi Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumundaysa milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
1: Sevgili izleyiciler, suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemeye göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Kasten öldürme, kalıcı hasarla sonuçlanan ağır yaralama veya ölümle sonuçlanan olaylarda 15-18 yaş grubundaki failler için hakim takdiriyle yaş indirimi tamamen uygulanmayacak. 12-15 yaş grubu içinse bir üst grubun ceza rejiminin uygulanması hakim takdirine bırakıldı. Çocuk hükümlüler artık infaza kapalı cezaevinde başlayacak. İyi halde olduğu tespit edilenler çocuk eğitim evlerine ayrılacak. Terör ve örgüt suçlarından mahkum edilen çocuklar cezalarını çocuk eğitim evlerinde infaz edemeyecek. Ateşli silahını çocuğun erişimine bırakan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis verilecek. Suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Değerli izleyenler, üniversite öğrencileri için af düzenlemesini içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler 4 ay içinde başvurarak eğitimlerine geri dönebilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler eğitimlerine yeniden dönebilecek. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlarsa kapsam dışında tutulacak. Yeni düzenleme 2022'den önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencileri kapsıyor. Bu öğrenciler 4 ay içinde ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvuracak. Askerde olan öğrenciler terhisten sonra 2 ay içinde aftan yararlanacak. Afla dönecekler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek. Düzenlemeyle üniversiteye dönen bazı öğrencilere yatay geçiş hakkı da sağlandı. Puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş talebinde bulunabilecek. Üniversitelerde sahteciliğe karşı sert önlemler de alındı. Sahtekarlık yapanların akademik derece ve unvanları geri alınacak. Üniversiteden atılacak. Ayrıca 5000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Akademisyenlerin emeklilik yaş haddi de 67'den 72'ye çıkarıldı. Değerli izleyenler, Ankara ile Kayseri arasındaki 7 saatlik uzun yolculuk tarihe karışıyor. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattında çalışmaların %53'ü tamamlandı. Saatte 250 km hıza ulaşacak yeni hat sayesinde iki şehir arasındaki ulaşım süresi 1 saat 45 dakikaya düşecek.
7: Allah, Bismillah.
0: Türkiye'nin raylı sistem ağındaki dev yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dev yatırımda yarıdan fazla yol geride kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin %53'lük kesiminin tamamlandığını duyurdu. 142 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede 22 tünel ve toplam 6608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa ediliyor.
8: Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak.
0: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile entegre çalışacak hat Yerköy, Şefaatli, Yeni Fakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere toplam 5 istasyondan oluşacak. Saatte 250 km hıza ulaşacak trenler mesafeleri adeta kısaltsa da konforu artıracak.
8: Saatte 250 km hız yapabilen yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Aynı zamanda sıfırdan bir hat inşa ediyoruz eski hattımızı da koruyarak.
0: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla tam 7 saat süren Ankara-Kayseri yolculuğu bu projenin hayata geçmesiyle sadece 1 saat 45 dakikaya inecek.
8: Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yeni Fakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
0: Yük ve yolcu taşımacılığında çığır açacak hattın 2028 yılının ikinci yarısında hizmete açılması hedefleniyor. Türkiye geleceğe demir ağlarla bağlanmaya devam ediyor.
1: Sevgili izleyiciler, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde Samsun'daki balıkçılar teknelerinin bakımını yapıyor ve ağlarını onarıyor. Karadeniz'de palamudun bu sezon için iyi işaretler vermesi ise balıkçıların yeni sezon öncesindeki umutlarını artırıyor.
0: Teknelerin bakımı yapılıyor, ağlar onarılıyor. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu için hazırlıklar yapılıyor.
9: Verimli, daha sağlıklı bir avcılık yapmak için elimizden gelen neyse sezon için onlara çabalıyoruz.
0: Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Samsunlu balıkçılar teknelerini limana çekti, boyadı. Motor ve ekipman bakımlarını yaptı. Yıpranan ve yırtılan ağlarını da onardı.
10: Hazırlıklarımızı yapıyoruz işte. Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tam yol ileri.
0: Daha yeni sezon başlamadan bile Karadeniz verimiyle yüzleri güldüreceğe benziyor.
1: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Marmaris'te silah gömdüğünü ileri sürdüğü noktalarda arama çalışması yapıldı. Kazı çalışmalarında silaha rastlanmadı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda suikast girişiminin ardından kullandığı kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Karatepe'nin gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması için bölgede kapsamlı arama yapıldı. Çalışmalara Emniyet Özel Hareket Timleri ile Jandarma Komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip katıldı. Aramalarda ayrıca 23 dedektör ve operatörüyle 3 köpek kullanıldı. Ancak ekiplerin yaptığı aramalarda silah ve mühimmata ulaşılamadı. Bölgede yalnızca gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Kutular üzerinde yapılan incelemede üretim tarihlerinin 2015, son kullanma tarihlerinin ise 2023 olduğu belirlendi. Konserve kutuları dışında aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Öte yandan soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen silahlarla Karatepe arasında bağlantılı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da çalışma yürütülüyor. Şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırması ve eşleştirmesi yapılıyor. Yer gösterme sırasında Karatepe'nin işaret ettiği bölgelerin yanı sıra geçmişte silah ve mühimmat bulunan alanlarda da inceleme gerçekleştiriliyor. Söz konusu çalışmaların ele geçirilen silahların şüpheliyle bağlantısının tespit edilmesine yönelik sürdürüldüğü belirtildi. Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Van ve Afyonkarahisar'daki iki dosya üzerindeki sır perdesi kaldırıldı. Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre'nin üvey babası tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğlunun öldürülmesine göz yuman anne ise 3 gün sonra katille evlendi. Van'da ise intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki Damla Nur'un cinayete kurban gittiği belirlendi.
0: Faili meçhul cinayet dosyaları tekrar açılıyor. Cinayetlerdeki sır perdesi tek tek aralanıyor. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar 24 Ocak'ta yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüphe üzerine jandarma ekipleri çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yaptı. Otopsi raporu da çocuğun düşme değil darp sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Gözaltına alınan anne gerçeği itiraf etti. Çocuğun altını ıslattığı için üvey baba balı körlek tarafından darp edildiğini söyledi. Oğlunun öldürülmesine göz yuman annenin 3 gün sonra katil zanlısıyla evlendiği ortaya çıktı. Damla Nur Sarıhan'sa 2024 yılında Van'ın Başkale ilçesinde hayatını kaybetmişti. 14 yaşındaki Damla Nur'un ölümü intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak elde edilen yeni deliller ve gizli tanık beyanları soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yapılan incelemelerde bir şüphelinin elinde taş artığı bulundu. Olayda kullanılan silah üzerinde ise parmak izine rastlandı. Soruşturma kapsamında Van, Hakkari ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gerçeğin karanlıkta kalmaması bizim için vazgeçilmezdir mesajını paylaştı.
1: İslam düşmanları bu kez Rusya'da sahneye çıktı. Su parkını ziyaret eden çarşaflı kadın provokatörlerin hedefindeydi. İslam düşmanı provokatör terörist benzetmesi yaptığı kadını tesisten kovmaya çalıştı.
0: Çarşaflı kadını aşağıladı, tesisi terk etmesini istedi. İslam düşmanları bu kez Rusya'da sahneye çıktı. Çarşaflı kadın su parkını ziyaret etti. Bunu gören şahıs provokasyona kalkıştı. İslam düşmanı adam kadına terörist benzetmesi yaptı. Çocukların korktuğunu öne sürdü. Tesisten ayrılmasını istedi. Tesis yönetimi ve yetkililer saldırıya kayıtsız kaldı. Hiçbir işlem başlatmadı. Görüntüler sanal medyada tepkilere neden oldu.
1: Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan Nadeza isimli Roro gemisi Samsun'a getirildi. Geminin büyük hasar aldığı görüldü.
0: Karadeniz'de drone saldırısına uğradığı Samsun'a getirildi. Olay 3 Ağustos'ta meydana gelmişti. Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında seyir halinde olan gemiyi saldırıya uğramıştı. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunuyordu. Denizciler Rus unsurları tarafından emniyetli bir şekilde tahliye edilmişti. Gemideki boş dorselerin başka bir gemiye nakledilmesinin ardından yola çıkan Nadesta Samsun açıklarına ulaştı. Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin sıkı gözetimi ve romorkörlerin yardımıyla limana yanaştırılan geminin güverte ve kıç kısmındaki büyük hasar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
1: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Deniz suyunun sığlaştığı bölgede vatandaşlar suyun içinden yürüyerek adadan adaya geçebiliyor.
0: Birbirinden güzel iki ada ve onları birbirine bağlayan eşsiz bir yol. Balıkesir Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz sunduğu sıra dışı deneyimle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
11: Ortalarda biraz tehlikeli şey var. Güzel bir deneyim.
0: Özellikle yaz aylarında deniz suyunun çekilmesi ve sığlaşmasıyla oluşan doğal geçit sayesinde ziyaretçiler denizin içerisinden yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabiliyor.
12: Güzel bir deneyimdi. Biraz yükseliyor. Yüzünü bilmeyenler için sıkıntı olabilir. Çok beğendim ama. Çok beğendim.
0: Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğrafların ardından bölgeye olan ilgi her geçen gün artıyor. Yüzlerce kişi bu farklı deneyimi yaşamak için Yalancı Boğaz'ı ziyaret ediyor.
12: Sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
13: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim, ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
0: Ziyaretçilerin yürüyüş esnasında eşsiz fotoğraflar çekilmesini sağlayan yol yoğun ilgi görüyor.
1: Sevgili izleyiciler, Erzurum'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Şeyma Sezer, Türk kilimlerini tuval gibi kullanarak geleneksel motifleri ve tarihi figürleri fırçasıyla buluşturuyor. Herhangi bir eğitim almadan kilimlerin üzerine yaptığı resimleri sergisinde sanatseverlerle buluşturuyor.
0: Bir yanda asırlık taşların arasında yankılanan tarih, diğer yanda hiçbir eğitim almadan o tarihi ilmek ilmek, fırça fırça yeniden yazan bir ev kadını. Erzurum'da yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Şeyma Sezer, imkansız denileni başardı. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sezer, eline aldığı fırçayla sıradan kilimleri adeta birer sanat tuvaline dönüştürdü.
14: 13 yaşında ben resim çizmeye başladım ama böyle resmi anlamda değil, tamamıyla ev ortamında baktığımız görsellere bakarak görme tekniğiyle resimler çiziyordum.
0: Sezer 9 yıl önce evde nakış tasarımıyla başladığı sanat yolculuğunu 1,5 yıl önce farklı bir boyuta taşıdı. Bir halı firmasının teklifiyle kilim üzerine resim yapmaya başlayan sanatçı, Türkiye'de bu tekniği uygulayan 3. isim olmayı başardı.
14: Ben normalde resim alanında hiçbir eğitim almadım. Kilim tamamıyla evde kendi imkanlarımla ürettim bu eserleri.
0: Yaklaşık 1,5 yıllık yoğun çalışma temposunda 27 eser üreten genç sanatçı bu koleksiyondan seçtiği 20 özel çalışmayı Erzurum'un simge yapılarından tarihi çifte minareli medresede sanatseverlerin beğenisine sundu.
15: Hem kültürel açıdan çok kıymetli eserler, hem İşte bir Erzurum'umuzun tanıtımı için çok güzel oluşumlar. Takdir etmemek elde değil.
0: Türk tarihinin izlerini ve geleneksel motifleri taşıyan sergi 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Gümüşhane'nin Torun ilçesinde yaşayan bir kadın doğduğu günden bu yana özenle büyüttüğü Boncuk isimli kuzusuna adeta torunu gibi bakıyor. Altını bezeyip biberonla süt verdiği, birlikte uyuduğu kuzu kısa sürede ailenin en sevilen ferdi haline geldi.
16: Hani senin sütün, hani sütün?
0: Altını bezliyor, sütünü içiriyor, gece onunla uyuyor, en az torunları kadar seviyor.
16: Torunlar da yani var da diyelim, sevilir torun ama bunun sevgisi de daha başka.
0: Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde yaşayan 76 yaşındaki Türkmen Pişkin, annesinin bakamadığı kuzuyu doğduğu ilk günden itibaren sahiplenerek evinde büyütmeye başladı.
16: Boncuk buraya bir günlük hemen doğdu olmaz geldi. Aldım bunu tabii, sevdim, yıhadım, sildim, bezledim.
0: Boncuk adını verdiği kuzuya biberonla süt veren, altını bezleyen ve geceleri birlikte uyuyan Pişkin, gününün büyük bölümünü onunla geçiriyor.
16: Sabah meleyerekten uyanır. Kartona pat pat pat vurur. Kalharım onu, çağırdırırım. Alırım sütünü, ısıtırım. Biberonla dökerim, yedürürüm. Atlar yatağımı. Biraz yatarık onunla.
0: Henüz otlamayı tam öğrenemeyen, Boncuk'u yanından ayırmayan Pişkin, bahçeye giderken bile sütünü yanında götürüyor.
16: Bostana gidesim olursa küçük ya kucağıma alı gitti, yanıma vururum, yanımda giderik. Bostandan dolanı gelirik, sütünü alırım yanıma, içiririm ona gene, otlamayı bilmediği için.
0: Arabaya bindiğinde hemen yanına gelen Boncuk artık ailenin ayrılmaz bir parçası.
16: Çok seviyorum. Bunun yeri de daha başka. Nenesinin hepsi küçük.
1: Amasya'da bir restoranın servis robotu gayretli, yoğun çalışma temposuna dayanamadı. Bir anda görev yerinden ayrıldı, soluğu kapıda aldı. Ardından merdivenlere yöneldi ve kendini aşağı bıraktı. Patron da strese girdiğini düşündüğü robotu 3 gün dinlenmeye gönderdi.

0: Baktı ki robot bir anda gidiyor. Oradan aşağı atıyor kendini.
1: Yoğun tempoya daha fazla dayanamadı. Mesaiyi bıraktı. Soluğu merdivenlerde aldı.
0: Rotadan çıkıyor. Sağını solunu kontrol ediyor. Biri var mı yok mu diye. Ondan sonra kendini bir boşluk bulunca boşluktan aşağı.
1: Gülümseten olay Amasya'da yaşandı. Bir restoran yaklaşık 8 ay önce servis işlerini robota emanet etti. Çalışanlar da ona Gayretli adını verdi. Gayretli kısa sürede restoranın vazgeçilmezi oldu. Masalar arasında durmadan çalıştı, müşterilere servis yaptı.
0: Robotun görev tanımı genelde arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmaktır. İşte komilik yapmaktır veyahut da masa servisi yapmaktır.
1: Ama bir gün işler değişti. Gayretli'nin rotası bir anda şaştı. Servis yapacağı yere gitmek yerine kapıya doğru ilerledi. Sonra da merdivenlere yöneldi ve kendisini basamaklardan aşağı bıraktı.
0: Sezonun yoğunluğu ve çalışma stresini bolca yaşadığını ve böyle bir çözüm bulduğunu söyledi bize.
1: Yoğun sezon mu ağır geldi, iş temposu mu bilinmez. Gayretli bakıma alındı. Üstelik 3 günde izin yaptı. İstirahati bitti, yeniden görev başına geçti.
0: 3 gün izin talep etti. Biz de bu izin talebi doğrultusunda kabul ettik iznini.
2: İki araca çarptı, ardından kimliğini saklamaya çalıştı. Ancak kameralar direksiyondaki kişinin kim olduğunu açıkça gösterdi. Alkollü sürücü bu kez de kelepçeye direndi. Polis ekipleri bakın onu nasıl etkisiz hale getirdi.
1: Alkol alıp direksiyon salladı, iki araca çarpıp ortalığı karıştırdı. Polis gelince de direnmeye kalktı.
3: Vuramaz, kelepçeye vuramaz. Vuramazlar abi. Vallahi vuramazlar.
1: Olay Aksaray'da yaşandı. İddiaya göre alkollü sürücü kullandığı minibüsle peş peşe iki otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Minibüsün sürücüsü olduğunu söyleyen şahsın kimlik ve alkol kontrolü yapıldı. Ancak kazaya karışan diğer araçtakiler polise farklı bir isim verdi. Polis şüphelenince MOBESE görüntüleri incelendi ve gerçek kameralarda ortaya çıktı. Polis ekipleri işlem yapmak istedi ancak alkollü sürücü bu kez de ekiplere direndi.
3: Vuramaz, kelepçeye vuramaz. Kasınız. Vuramazlar abi. Vallahi vuramazlar.
1: Yere yatırılan şahsa ters kelepçe takıldı. Gözaltına alınan sürücü ve kardeşi ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü.
4: Gel beraber gelin. Çözelim bu işi beraber. Gel.
1: Gel. Var orada. Hastanede yapılan kontrolde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı. İki kardeş hakkında da yalan beyanda bulunmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından tahkikat başlatıldı.
2: Aksaray'da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evine girmek istedi. Kadın kapıyı açmayınca çatıya çıktı ancak pencereden içeri sarkarken dengesini kaybetti. Üçüncü kattan yere düştü.
1: Kapı açılmayınca çatıya çıktı, pencereye doğru sarktı. İçeri girmeye çalışırken yere kapaklandı. Akıl almaz olayın adresi Aksaray. Boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için eve gelen şahıs kapıyı açtırmayı başaramadı. İçeri girebilmek için bu kez çatıya çıktı. Pencereye kadar sarktı ancak eşi pencereyi de açmadı. Komşular durumu fark etti. Hemen polis ve itfaiyeye haber verildi. Ekipler aşağıda önlem almaya çalışırken şahıs bir anda dengesini kaybetti. Kendini üçüncü katın boşluğuna bıraktı. Yere düşen şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Boşanma aşamasındaki eşi ise şikayetçi oldu.

Sevgili izleyiciler, bültenimize gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Takvimler 9 Ağustos 2026 Pazar sabahını gösteriyor. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Katil ilacın son kurbanı başlığıyla manşetine taşımış Hürriyet gazetesi bugünün haberini. 3 Ağustos akşamı işten evine dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ile oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Yusuf, İstanbul'a nakledildi ancak maalesef kurtarılamadı. Anne Sevda Çanlı'nın sağlık durumu ise kritik. İstanbul'da Alman öğrenciyle 4 kişilik böcek ailesinden sonra bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı komşu dairede yapılan ilaçlamanın kurbanı oldu. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü. Çanakkale'de 3 Ağustos günü Çanlı ailesinin karşı komşuları tahta kurularına karşı evlerini ilaçlattı. İlaçlama 1 saat sürdü ancak binadaki kimsenin bundan haberi yoktu. İlaçlamayı yapan bir firma evde Magnapos adlı bir ilaç kullandı. Ancak bu ilaç tarım ürünlerinin muhafaza edildiği geniş silo, depo ve ambarlardaki haşerelere karşı üretilmişti. Evlerde kullanılmaya uygun değildi. Magnapos son derece etkili bir ilaç. Etkin maddesi magnezyum fosfit nemle temas ettiğinde öldürücü fosfin gazına dönüşüyor. Renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesi çok zor. Yatay ilerleyerek etkisini gösteriyor. Yusuf da gazın bu etkisinin kurbanı oldu. Karşı daireden sızarak yatay ilerleyen fosfin Yusuf'un evine sızdı. Küçük çocuğu öldürdü. Annesini komalık etti. Uzmanlara göre ilaçlamalarla ilgili mevzuat yetersiz, ilaçlamaya belli bir standart getirilmeli. Depo, silo ve ambar gibi geniş alanlardaki haşere ve böceklere karşı üretilen ilaçların evde kullanılması facialara yol açıyor. Yeni bir mevzuat hazırlanmalı. Hangi ilacın nerede ve ne kadar dozda kullanılması gerektiği detaylı olarak belirtilmeli. Bir evde ilaçlama yapılacaksa komşular bilgilendirilmeli. İlaçlamayı yapan firmanın sahibi Özgür Erkan da evde Magnapos kullandığını itiraf etti. Değerli izleyenler, Magnapos ilacı oldukça etkili ve baktığınız zaman aslında evler için ağır bir ilaç. Eğer bir çöp evden bahsetmiyorsak normal bir ev için oldukça ağır bir ilaç. Ve bu fosfin gazı da, içindeki fosfin gazı da öldürücü olabiliyor. Ki hatırlayacaksınız, Alman öğrenciyle 4 kişilik bir böcek ailesi vardı. Onlar da gurbetçi bir aileydi, Almanya'dan gelenler. Ve ne yazık ki onları da kaybetmiştik. İkisi çocuk, 4 kişilik bir aile yok olmuştu. Bu sefer de Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf daha maalesef kurtarılamadı. Anne ise hala yoğun bakımda. Aslında dikkat ve hassas olmamız gereken bir konu sevgili izleyiciler. Sadece ilaçlama yaptırıyorum diye basite indirgeyip geçemeyiz. Bakın gördüğünüz gibi kendi evleri de değil, komşularının evlerinden gelen o gazdan zehirleniyorlar. Evlerde facia yol açıyor. Magnapos tabii maalesef gazetenin de belirttiği gibi ilaçlamalarla ilgili mevzuatlar yetersiz. Artık bu ölümlerin sonlanması gerekiyor değerli izleyenler. Yeni canlarımız gitmesin. İlaçlamaya artık belli standartlar ve denetimler getirilmesi gerekiyor. Bu arada ilaçlama firmasının sahibi de tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Mekke İttifakı istikrar getirecek haberi var hemen sol tarafta. Malum değerli izleyenler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir savunma anlaşması imzalandı. Bölgede oldukça ses getiren bir anlaşmaydı. Dün de Hakan Fidan bu anlaşmanın detaylarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Mekke İttifakı istikrar getirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 yıl üzerinde çalışıldığını belirttiği Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi. Fidan şu şekilde konuştu. Teknik olarak NATO Anlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı, yazıya bağladığımız ortak bir tehdit yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz de değil. Bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım, bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge. Hakan Fidan, İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon dedi tabii ki. Değerli izleyenler, şimdi bölge ülkeleri, yani Orta Doğu bölge ülkeleri eğer İsrail gibi saldırgan ülkelere karşı bir ittifak oluşturursa, İsrail'in saldırganlık politikası da bir yerden sonra mecburen törpülenmek zorunda kalacak. Her ne kadar ABD ittifakı olsa bile. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika'da İsrail uğruna bölgede arasının iyi olduğu devletleri karşısına almayı göz önüne alamaz. Göze alamaz. Mümkün değil. Yani Suudi Arabistan'la da ilişkileri iyi. Şu an Amerika'nın bizimle de ilişkileri iyi. O ilişkilerinin iyi olduğu ülkelerle arayı bozmak istemeyecektir. Bu
Bundan dolayı da tabii aynı zamanda Pakistan'dan kaynaklı Hindistan medyası ve Türkiye'den, Suudi Arabistan'dan kaynaklı da İsrail medyası bir hayli böyle tedirgin, panik, gerilim ve ortada yine alevlendirmeye çalışıyor değerli izleyenler. Sürekli bize saldıracaklar. Çünkü onların tek istediği şey savaş, barış değil. Savaşmak istedikleri için, ortalığı yıkıp yakmak, insanları katletmek istedikleri için de bu anlaşmaları tek düze uğratmaya çalışıyorlar sevgili seyirciler. Oldukça bölge için önemli bir adım. Bu anlaşmada hiçbir şekilde saldırganlık politikası yok. Aksine herkes bu anlaşmaya katılabilir. Ucu açık bir anlaşma, katı bir anlaşma değil. Zaten dün Hakan Fidan da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da katılmak istiyor demişti. Fakat orada herhangi bir şu an gelişme söz konusu değil. İlerleyen günlerde Mısır'da ittifaka dahil olabilir. Evet, geçiyoruz bir diğer gelişmelere. İki çocuk cinayeti aydınlatıldı. Sevgili izleyiciler, faili meçhul cinayetleri soruşturma bürosu yoluna tam gaz, tam hızıyla devam ediyor. Sayın Adalet Bakanı Akın Güllek göreve geldiğinden beri kamuoyunun vicdanını yaralayan, üstü örtülen veya tam olarak o dönem detaylı araştırılmayan faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanı Akın Güllek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen faili meçhul iki cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Van'da intihar ettiği öne sürülen Damla Nur Sarıhan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada deliller incelendi. Kasten öldürme şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü öne sürülen Yunus Ekre Yakarı ise üvey babası Balıkağ'ın öldürdüğü belirlendi. Katille birlikte üvey dede de suçluya yardım iddiasıyla tutuklandı. Aynı zamanda Yunus Ekre Yakar'dı sevgili izleyiciler. Annesi ölümüne göz yumdu ve 3 gün sonra da katiliyle evlenmiş. Maalesef bu şekilde kan donduran bir detay da var. Akın Güllek, adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmamasının da vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Tabii Adalet Bakanı Sayın Akın Güllek göreve geldiğinden beri sevgili izleyiciler, bu kurduğu büro oldukça önemli. Çünkü faili meçhul cinayetler hepimizin vicdanını yaralayabiliyor. Özellikle Gülistan Doku hakkında atılan adımlar, soruşturmasındaki atılan adımlar oldukça mühimdi, önemliydi. Toplumsal açıdan da çok önemliydi değerli izleyenler ve adaletin ışığı olarak da görülebilirdi. Şu an bu faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Her ne kadar üzerinden kaç yıl geçerse geçsin bütün dosyalar şu an açılmış ve çalışmaları da yürütüldüğü durumda. Geçiyoruz bir diğer gazeteye. 1500 gemilik biyolojik tehdit haberi var Milliyet gazetesindeyiz sevgili izleyiciler. Milliyet gazetesinden devam edeceğiz. Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya istila riski, 1500 gemilik biyolojik tehdit. Hürmüz'ün kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil, mahsur kalan 1500 gemiye tutunan istilacı deniz canlılarının boğaz açıldığında dünyaya yayılabileceği uyarısı yapılıyor. Evet, bu da oldukça farklı bir açıdan ele alınmış. Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması, bölgede bekleyen 1500'ün üzerinde gemiyi istilacı deniz canlıları için uygun bir yaşam alanına dönüştürdü. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Gemilerin gövdelerine tutunan organizmaların hızla çoğalarak kalıcı olabileceği belirtiliyor. Biyologlara göre gemiler dünyanın dört bir yanına doğru yeniden sefere başladığında istilacı türler yerli organizmaları yerlerinden edebilir, yerel türlerin yok olmasına neden olabilir, balıkçılığı etkileyebilir ve hatta enerji santrallerinin soğutma sistemlerini tıkayabilir. Bu nedenle gemiler sefere çıkmadan önce temizlenmeli, temizlik uyarısı da yapılmış. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Serhan Tarkan, riskin göz ardı edilemeyeceğini belirterek bazı türlerin 2-3 haftada bile gemiler üzerinde yoğun popülasyon oluşturabildiğini söyledi. Tarkan, yeni bir ortama yerleşmelerini engellemek en büyük hedefimiz. Yerleştikten sonra mücadele çok zorlaşıyor demiş. Tabi aynı zamanda ABD savaştan çıkış yolu arıyor başlığı da var. ABD ve İran arasında bir anlaşma sağlanması için diplomatik çabalar sürerken Amerikan yönetiminden isimlerin ülkeyi bu savaşın içinden çıkarmak için yollar aradığı öne sürüldü. ABD Genelkurmay Başkanı Kane ise yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Trump'ın hedeflerine ulaşmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan çıkış yolu aradığı iddia ediliyor. Değerli izleyenler, gördüğünüz üzere aslında savaşın hiçbir şekilde kazanını olmuyor. Bakın, sadece siyasi ve ekonomik olarak değil,
Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve oradaki 1500 geminin mahsur olması da kalması da istilacı deniz canlıları tarafından boğaz açıldığında dünyaya yayılabileceği uyarısı yapılıyor ve bu aynı zamanda biyolojik bir tehdit. Sağlıksal, küresel sağlığı da etkileyecek bir tehdit. Yani savaşın hiçbir şekilde kazanını hiçbir açıdan olmuyor. Bu tarihte de örneği birçok olan bir durum. Aynı zamanda gelin bu durumu da Amerika'ya anlatın. Gelin bu durumu soykırımcı, gözü dönmüş, cani, katliamcı İsrail'e anlatın. Bunları onlara anlatmanız mümkün bile değil. Onların tek derdi birisi kışkırtıyor, gücü yetmiyor. Diğeri de kışkırtmaya geliyor, sürekli saldırıyor. Çoluk çocuk, kadın, sivil, masum hiç fark etmiyor. Evet, bu aralar aslında hepimizin, daha doğrusu İstanbulluların dert yandığı bir haber. Gündüz sıcak, gece nem. Sevgili izleyiciler, aslında Ağustos ayına kadar İstanbul'da yaz ayı, yaz ayı çok iyi gidiyordu. Ama Ağustos bir girdi, maalesef Ağustos ayı bir geldi daha doğrusu. Sıcaklıklarda büyük derecede arttı. Aslında yaz tam olarak kendisini gösterdi diyebiliriz. Nem de çok yüksek İstanbul'da. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava bunalttı. Özellikle öğle saatlerinde zirveye çıkan sıcak hava vatandaşlara nefes aldırmazken gece ise %90'lara yükselen nem oranları uykuları kaçırdı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, nemli havanın Eylül sonuna kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Aslında değerli izleyenler, baktığımız zaman yaz aylarında zaten İstanbul gibi bir şehirde, nem oranının yüksek olduğu bir şehirde bunlar oldukça normal gelişmeler. Çünkü biz Haziran ve Temmuz'da yazı adeta yaşamadık. Yağmurlu havalar oldu, bulutlu havalar oldu, nemin az olduğu havalar oldu. Fakat Ağustos ayı geldiğinden beri sıcak ve nemli bir hava var. Aslında bunu da çok da yani bunalmamak lazım. Niye diyeceksiniz? Çünkü yaz ayındayız. Yaz ayında olduğumuz için bu yıl yazı yaşamadığımız iki aya şükretmemiz lazım. Temmuz'da başlasaydı bu durum şu an çok daha bunalmış bir durumda olabilirdik. O yüzden bir Ağustos ayında sabretmek lazım. Zaten Eylül ayından, Eylül'ün yarısından sonra da havalar artık tamamıyla serinlemeye başlıyor. Ve böylece de yazı bir yaz ayını daha bitirmiş oluyoruz. Geçelim bir diğer gazeteye. Önemli bir gelişme var değerli izleyenler. Sabah gazetesinin manşetinde piyon çocuklar haberi. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Sokak çetelerinin lüks hayat vaadine kanıp elini kana bulayan çocukların cezaevinde biten trajedisini iddianameye yansıdı. Casper'lar ve Çirkinler çetesinin yeni nesil çocuk kandırma metotları korkunç. TikTok ve Instagram'da ağır silahlarla, lüks otomobillerle ve hız motorlarıyla poz veren çete üyeleri çocukların gözünü boyuyor. Hedef aldıkları çocuklara aynı mahallede büyümüş tanıdık çete üyeleri aracılığıyla yanaşıyorlar. Tanışınca masum adımlar devreye giriyor. Yemek ısmarlayarak, karşılık vererek çocuklarla bağ kuruyorlar. Yani gözlerini bir nevi kapatıyorlar. Ailesinde sorun yaşayan çocuklara sen bizim kardeşimizsin, yeğenimizsin denilerek sahte bir sığınak duygusu aşılanıyor. Değerli olduğunu hisseden çocuk lüks yaşamın büyüsüne kapılarak itaat etmeye başlıyor. Eylem başına 250 bin liraya ulaşan tek hamlelik vurgunla kandırılan çocukların eline silah veriliyor. Tehditle suçu işleyen ama asla vaat edilen parayı alamayan çocuklar ölüme ya da cezaevine terk ediliyor. İşte cezaevinde biten ibretlik hikayeler var. Çok önemli bir kısmı taşımış Sabah gazetesi manşetine. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede suç batağına saplanan çocukların hikayelerine yer verildi. Bir tanesi kız kardeşinin tedavi masrafı için 100 bin liraya tetikçi oldu. Kuyumcu dükkanını kurşunladı, tutuklandı. Vaat edilen para ödenmedi. Motosiklet alma hayaliyle 100 bin liraya galeri kurşunladı. Çete sadece 15 bin lira verdi ve tutuklandı. TikTok'ta örgüt üyeleri tarafından çetenin ağına düşürüldü. Kurşunlanmaya giderken yakalandı. Bir diğeri de yaşı daha da küçük. Örgütün en küçük piyonu Esenler'de silahlı çatışmaya sokuldu. Olay yerinde yakalandı. İşte değerli izleyenler, kimsenin peşinden koşmamak lazım. Özellikle bu yaşlar kandırılmaya maalesef çok müsait yaşlar. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Kimlerle konuşuyor, nereye gidiyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunların hepsini bilmek durumundayız maalesef. Yoksa bu hikayeler daha sık yaşanmak durumunda. Değerli izleyenler, bu şu dakikalarda bir kısa aramız var, ancak bizler Ülke TV'de devam edeceğiz. Kanal 7'ye şu dakikada veda ediyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından yeni saatte yeni gelişmelerle Ülke TV'de karşınızdayız.

açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm açmasınlar.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine güzel, şöyle bizim için özel olan o özel saatler, bir araya geldiğimiz, gönül birliği ettiğimiz bu güzel saatler işte başladı. Radyo 7'de Aşkın Sesi, bendeniz Benha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali ebolimiz şöyle bir yurdun dört bir yanına yayılsın, güzel şarkılar ve muhabbetimizle hoş geldiniz ve aşk olun.

eser değil mi efendim? Böyle güzel güzel birbirinden hoş eserleri Radyo 7'de dinlemeye tabii ki devam ediyoruz. Sevgili can bağları, davranışlarınız taklit, düşünceleriniz satılık, değerleriniz emanet olmasın. Kendinize bir has bir şeyiniz olsun, bir güzelliğiniz olsun, bir çizginiz, prensipleriniz, sınırlarınız olsun.

0: yıldızları
1: yoksun bu gece.
0: Uykularım yarım yarım kaldı bu gece.
2: Uyku önemli. Uykularınızı yarım bırakan, uykularınızı çalan bu gece. Her mevzudan uzak kalın bence. Dürüst insan incindiği zaman bir daha hiç konuşmaz. Ama yalancı insan öyle midir? Değildir. Haksız da olsa aman yarabbi hiç susmaz. Hiç susmaz. Hayır, öylelerden uzak etsin bizi Rabbim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu bildirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından başlattığı stratejik rezerv salımı, ülkenin enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri olan stratejik petrol rezervlerini 1983'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriletti. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla bu tarih için rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. kilometreleri, Turgutlu Salihli yolunun 6-9. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Hayat seviyorum. Zaman zaman bazen öyle olur çünkü. Bazen çok seversiniz. Bazen de hiçbir şey umurunuzda olmadığı anlar vardır. Herhalde öyle bir duyguda anında yazılmış bir şarkı bu. Ve şimdi devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Zamanla her şeyi öğreniyor insan. Sabretmeyi de, görmezden gelmeyi de, şaşırmayı

Şöyle duymaya başladığınız andan itibaren ritmiyle de sözleriyle de sizi saran bir şarkı, keyifli bir şarkıyı da dinledik radyo yedimizde. Herkes yaşattığını, evet ne varsa ama yaşasın. Ektiği her şeyin hasatını en muhteşem haliyle alsın.

Ama bak neler neler anlatıyor şarkının içinde. Kısacık da olsa hayata dair en güzel bilgileri veriyor bence. Hani düşman hale getirebilir. Çok başarısız bir hale düşürebilir. Çok iyi yaptığınız bir şeyi çok kötü bir hale dönüştürebilir. O yüzden aman uzak kalın, uzak, bizden uzak olsun. Efendim bambaşka güzel bir şarkı daha. Radyo 7'de hemen şöyle başladı bile, devam ediyoruz. Şimdi bir konu daha var ki o da ben onu çok iyi tanıyorum dememek lazım şu hayatta. Hiçbir zaman için. Çünkü insanoğlu bu.

Bazı insan tipleri vardır sevgili Can Bağlar, o gözlere yaşlar doldurur, kalbi acıtır, kalbi kırar. İşte o insanlar, evet, onları unutmamak lazım bir kere. Kötü durumlara sürükleyen ya da kötü durumunuzda sizi yarım bırakan kişileri, ya da size yardım edeni, o kötü durumda yardım edenler var ya, onları unutmamalı.

efendim, Sinan Özden'in o romantik sesini dinledik Radyo 7'de ve şimdi de şöyle hemen mesajlara dönüyorum. Gördüğüm kadarıyla Gökhan Bey, Yağmurun Akkor'dan bir eser benim için gönderir misiniz Menher Hanım demiş. Kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Size de Gökhan Bey kolay gelsin. Bakalım başka hangi mesajlar gelmiş, devam edelim. Asaf Bey, tüm sevdikleri için sıradaki eseri bol bol armağan etmek istiyorum. Hatta bütün eserleri demiş. Peki hemen gönderiyorum. Bütün eserlerimiz siz ve sizin sevdikleriniz için.

çok sev. Yağmur darılmaz mesela. Ne üstüne basana, ne de şemsiye açana. Sen yağmuru çok sev. Aşkım.

Sıkılmışım ben ve Sıla Radyo 7'deydi. Şimdi ise İbrahim Tatlıses'le devam edeceğiz. Madem İbrahim Tatlıses şarkısı dinledik, bir de kendi sesinden dinleyelim. Gördüğüm kadarıyla Emel Hanım sizin için ve tüm sevdikleriniz için özellikle armağan ediyorum. Bursa'dan Gülizar, Radyo 7 çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin.

Yol getir, özeldir, lezzetlidir bu eser. Ve şimdi Seren Uzun Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruri'de. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hars Ağrıoğlu, sevgili Can Bağları. Ve bu güzel eseri de yine hemen kime armağan ediyoruz sevgili? Evet, Lale. Selam olsun Lale ve tüm sevdikleri için armağan ediyorum. Ve tüm sevdiklerini armağan ederken Radyo 7 çalışanları da unutmamış. Teşekkür ederiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu bildirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından başlattığı stratejik rezerv salımı, ülkenin enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri olan stratejik petrol rezervlerini 1983'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriletti. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla bu tarih için rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Günlüğünün 24 saati.

0: bir reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

Baktığım, gördüğüm, duyduğum sensin. Sevdiğim sensin. Müslüm Baba'yı dinledik sevgili Can Bağları. Radyo 7'mizde. Yine bu güzel eser de tüm sevenleri için gönderiyorum Zehra. Olamadım. Bekler.

Gözler kalbin aynasıdır. Selami Şahin Radyo 7'deydi ve güzel şarkıdır. Hakikaten de doğrudur. Gözler asla yalan söylemez biliyorsunuz. Şöyle devam edelim yine mesajlarla. Merhabalar, ben Her Hanım Bursa'dan. Beytullah, yayın saatinizi sabırsızlıkla ailecek bekliyoruz sizleri. Çok seviyoruz. İyi ki bizimlesiniz demiş. Siz de efendim, teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Eşim, biricik eşim Eminem, kızlarım Berra ve Yusra için armağan ediyorum. Her zaman her yer.

gibi. Sevgili Sinan Yıldırım ömrümle sizlerleydi. Selam olsun. Bu güzel şarkı da çok güzel yorumlar. Severim kardeşimi. Selam olsun. Selamlar ben demiş Van'dan Engin. Kendim için istiyorum tabii ki, yolda yalnız seyahat ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Yolda yalnız seyahat eden kimler varsa şu anda beni dinleyen, onlara özellikle armağan edelim. Uzaktan da severdim ve çok güzel bir düet. Selçuk Balcı, Fikret Dedeoğlu.

ve bir kez daha şöyle bir yar diyerek daha gelsin. Arkan Arık sevenleri çok biliyorum, hemen armağan edelim. Şöyle gördüğüm son mesaj okuyacağım. İyi yayınlar demiş. Döndü Beyhan Arifelere gelsin demiş. Peki, en önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Üniversite adaylarının 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih sürecinde son gün yarın. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. 6 yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Doku'nun ailesinin avukatı soruşturmayı yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu. Bu yıl Kene'den 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi, Kene'den bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. İkinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor. Uzun süredir lösemi tedaviyi gören Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 33, başkent Ankara 34, Zonguldak 28, Rize 29, Kars 27 ve Şanlıurfa 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.71, euro 55.18, sterlin 64.41, gram altın 6.660 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82.21 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. kilometreleri, Turgutlu Salihli yolunun 6-9. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Akbank. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kıyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
1: hepimize iyi gelecek. Bir reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.71, euro 55.18, sterlin 64.41, gram altın 6.660 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82.21 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. kilometreleri, Turgutlu Salihli yolunun 6-9. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Reklam.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Evde huzurla. Yolda güven.

0: bir reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin iyi Füsti Şeftali budur.
2: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Garanti BBVA.

0: Bacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

0: yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Terörsüz Türkiye teklifinin de yarın genel kurula gelerek görüşülmesi bekleniyor. Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.386'ya yükseldi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Sakarya'nın 3 ilçesi, Kocaeli'nin Kandıra ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerindeki sahillerde denize girişler yasaklandı. Can kurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarıyor. Öte yandan plajlarda yeni dönem başlıyor, bakanlık işgallere müdahale edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ağustos Cuma günü Habur Gümrük Kapısı'ndan 2454 tır çıkışıyla bu yıla ilişkin günlük tır çıkış rekorunun kırıldığını belirtti. Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakar taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını söyledi ve 7 saat süren Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceklerini belirtti.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 33, başkent Ankara 34, Zonguldak 28, Rize 29, Kars 27 ve Şanlıurfa 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarına göre 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam yapılacak. İstanbul'da fiyatlar 69,92 liraya çıkacak. Amerika'da zayıf istihdam verileri değerli metalleri desteklerken, Amerika-İran müzakerelerine ilişkin iyimserlik petrol fiyatlarındaki risk primini düşürdü. Altın ve gümüşün ons fiyatı son 28 haftanın en güçlü haftasını yaşadı. Yaz tatili için erken rezervasyon yaptıranların otellerle yaşadığı iade krizine Ticaret Bakanlığı el koydu. Bakanlık 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kesintisiz iade hakkı olduğunu duyurdu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 En İyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programıyla bu güzel pazar gününüze eşlik etmeye çalışacağım. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı oyladılar, dinlediler ve sıralamayı da birlikte oluşturduk. Şimdi de Orhan Ölmez'le açılışımızı yapalım. Yamalı Radyo 7 En İyi 20'yi başlatıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 En İyi 20. 20 numara.

Resul Dindar, Benim Sevdam dedi, listemizin de 19. sırasında yer aldı. Dinledik ve 18 numaradayız. Konuğumuz Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Karaf grubu Aşk Durdukça listemizde bu hafta 17. sıradaydı, dinledik. 16 numarada Suğra İskenderli ile devam ediyoruz. Seni düşünüyorum diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Güyünlünün 20.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Reklam.

Gitme Turnam yorumuyla bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'miz devam ediyor. 14 numarada da Cankat Erdoğan, yazın yağar kar başıma diyecek.

Özel çalışmalarından biri, çile misin, dert misin, gam mısın, keder misin? Bu hafta listemizin 13. sırasındaydı. 12 numaradayız. APO, ömrümle şimdi sizlerle. Ölüm ya.

0: gördüm.
1: APO Ömrüm listemizin 12. sırasındaydı bu hafta, dinledik. 11 numarada da Özlem Çelik'i ağırlayacağız. Vay isimli çalışması şimdi sizlerle. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

Serkan Nişancı unutacağım dedi. Listemizin bu hafta ilk 10'una onun sesiyle girmiş olduk. 9 numarada da Nirhan Ünsal'la devam ediyoruz. Hak'tan bildiğiniz bir şarkı şimdi kulaklarınızda.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve harika avcı sesiyle Olmaz Artık bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Ve Radyo Yedeği'nin 20'de ilk 7'ye geçiyoruz. 7 numarada da Çelik. İki satır şimdi sizlerle.

Çelik'le girdik ilk 7'ye. İki satırı dinledik onun yorumuyla. Ve 6 numarada da Hakan Altun'a kulak veriyoruz. Kabul et. Şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.71, euro 55.18, sterlin 64.41, gram altın 6.660 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82.21 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4.49. kilometreleri. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54-58. kilometreleri. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç

0: Vakıfbank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: şekerden buna. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Bir reklam.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.

Derya Bedavacı "Yok Öyle Bir Dünya" dedi. İlk beşe onun sesiyle girdik. Dört numarada da Sakiler grubuyla devam ediyoruz. Bir Kenan Doğulu şarkısını onların yorumlarıyla dinliyoruz. Ara Beni Lütfen.

Blok 3 sebebi var. Listemizin bu hafta 3. sırasındaydı ve 2 numarada da Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Ah bir çocuk olsaydım şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin 1 numarasını dinleyelim.

Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı, dinledik. Ve bir numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım, bu hafta Radyo 7 En İyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Ayrıca akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize Radyo 7 uygulamasını mutlaka indirmenizi tavsiye ediyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrar rahmetli analım. Haftanın birincisi Murat Göğebakan. Şimdi sizlerle önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Gitti.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Bir reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Arnavutköy'de şehirler arası yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa dün Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Düzenleme yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ultra Aslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul'da haftanın ilk gününe hazırlanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir altyapı çalışması duyurusu yapıldı. Şehir genelinde yürütülen şebeke yenileme, bakım ve ishale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygun. İstanbul'da haftanın ilk

0: Yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yarın Ankara parçalı bulutlu 32, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya 36, Sinop gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Erzurum 27 ve Şanlıurfa 40 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarına göre 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam yapılacak. İstanbul'da fiyatlar 69,92 liraya çıkacak. Amerika'da zayıf istihdam verileri değerli metalleri desteklerken, Amerika-İran müzakerelerine ilişkin iyimserlik petrol fiyatlarındaki risk primini düşürdü. Altın ve gümüşün ons fiyatı son 28 haftanın en güçlü haftasını yaşadı. Yaz tatili için erken rezervasyon yaptıranların otellerle yaşadığı iade krizine Ticaret Bakanlığı el koydu. Bakanlık 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kesintisiz iade hakkı olduğunu duyurdu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Reklam.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.71, euro 55.18, sterlin 64.41, gram altın 6.660 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82.21 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4.49. kilometreleri. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54-58. kilometreleri. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

İnsan bazen geçmişi özlemez aslında. O günlerdeki kendisini özler, daha çok güldüğü, daha çok inandığı, daha çok hayal kurduğu zamanları. Ama hayatın güzel tarafı şu, her yeni gün yeniden başlayabilmek için önümüze bırakılmış yeni bir fırsattır. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

Sevgili dinleyenler, gününüz nasıl geçti? Hayatınızda her şey yolundadır inşallah. Evet, günün yorgunluğu da artık omuzlarınıza çöktü. Çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. En güzel şarkılar sizin yerinize, duygularınızı aykıracak. Burası Radyo 7. Ben Deniz Murat Çetin. Şarkılara teslim edelim kendimizi.

0: Her insanın içinde kimsenin bilmediği bir hikaye vardır. Gülümserken bile sakladığı, anlatamadığı, eksik bıraktığı. Belki de bu yüzden birbirimize karşı biraz daha anlayışlı olmak gerekir.
1: Burası Radyo Gülü. Hayata müzik.

Yeni neslin güçlü yorumlarından biri geliyor. Günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm dinleyenlerimize Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser sizlere armağan olsun.

İnsan sevdiği şeylerden vazgeçebilir belki ama gerçekten değer verdiklerini kolay kolay unutamaz. Çünkü bazı insanlar hafızada değil, doğrudan kalpte yaşar.

0: güzelliğin bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum.
1: En derin yaralar bazen görünmeyenlerdir. İnsan onları gizler, sessizce taşır ama bir şarkı duyduğunda yıllardır susturduğu duygular yeniden gün yüzüne çıkar. İşte o şarkılardan bir tanesi. Bu güzel eseri de kader mahkumlarına armağan edelim.

başucum neresin? Hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

derinden of çekenler var, derdiyle yüzleşenler var. Rabbim gönül rahatlığı, huzurluğu versin inşallah. Kimin ne derdi, sorunu varsa su misali üzerinden arınsın. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

İnsan bazen sadece anlaşılmak ister, uzun açıklamalar yapmaktan, kendini savunmak zorunda kalmaktan yorulmuştur, öyle değil mi? Çok vardır böyle dostlarımız, şu anda radyo başında bizlere kulak veriyorlar. Gözleri şöyle uzaklara, çok uzaklara dalanlar var. Bu güzel esirde onlara armağan edelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.71, euro 55.18, sterlin 64.41, gram altın 6.660 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82.21 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Reklam.

0: Bir insanın yokluğuna alışmak, onu unutmak değildir. Bazı insanlar hayatımızdan çıkar ama kalbimizden çıkmaz. Onlarla yaşamayı değil, onsuz yaşamayı öğreniriz sadece.
1: Burası Radyo 7.

Radyo Hediye şu anda uzun yollarda seyir halinde kulak veren tüm sürücü dostlarımız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Rabbim kazadan beladan korusun. Bu güzel eseri sizlere ve gurbette bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan ederim.

Birini gerçekten sevdiğinizde onun yanında zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz ama yokluğunda geçen her dakika ağır gelir. Belki de sevginin en açık tanımı budur. Varlığı huzur, yokluğu özlem olur. Özlem ve hasret çeken herkese bu güzel eseri armağan ederim.

Yıllar geçer, insanlar değişir, şehirler değişir ama bazı duygular ilk günkü gibi kalır. Çünkü kalbin takvimi farklı çalışır. Bazı anılar yıllar geçse de inanın eksilmez.

defa bekleyen dinleyenlerimiz var. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. Kimileri evlerinde, kimileri hastanelerde. Bir de sağlık çalışanları onlara ellerinden gelen en güzel hizmeti sunuyor. Bu güzel eser tüm hastalarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun.

0: Bazen insanın canını en çok bir sebebe bağlayamadığı duygular yakar. Bilal Son Ses Radyo 7'de bizlerle birlikteydi. Hemen ardından güzel bir Derya Bedavacı yorumu gelsin. Tüm sevenlere armağandır.
1: Severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

İnsan bazen yıllar sonra dönüp baktığında en çok mücadele ettiği günlere teşekkür eder. Çünkü onu bugünkü haline getiren şey biraz da zorluklardır. Yaşanan her şeyi farkında olmasak da bizi olgunlaştırır.

Evet, Mona Çetin'le kum saati de bitti. Bu akşamlık bizden bu kadar. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Terörsüz Türkiye yasa teklifinin de yarın genel kurul gündemine gelerek görüşülmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Şirin'in örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla sorgulandığı öğrenildi. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tespit edilen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim hareketlilik yarattı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan SAS komandoları söz konusu cismi açık denize çekerek kontrollü şekilde imha etti. Kıyı ve sahil şeritlerindeki bakım, onarım, temizlik ve güvenlik işlemlerine ilişkin yürütme yetkisinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Alınan kararla birlikte bu işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Balıkesir'in Erdek ilçesinde şezlong, masa ve şemsiyelerini zincirleyerek veya betonla sabitleyerek kumsalı işgal eden şahıslara müdahale edildi. Yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan eşyalar zabıta ekiplerince kesilerek sahilden toplandı. Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle 5 yıldır husumeti bulunan bir kişi, kadın kılığına girerek emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenledi. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, ağır yaralanan emekli polisin tedavisinin sürdüğü bildirildi. ÖSYM 2026 Yok Dil 2 sınavına ait temel soru kitapçıklarıyla cevap anahtarlarına erişimi açtı. Sınava katılan adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden kitapçıkları inceleyip cevaplarını kontrol edebilecek.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yarın Ankara parçalı bulutlu 32, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya 36, Sinop gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Erzurum 27 ve Şanlıurfa 40 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.71, euro

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarına göre 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam yapılacak. İstanbul'da fiyatlar 69,92 liraya çıkacak. Amerika'da zayıf istihdam verileri değerli metalleri desteklerken, Amerika-İran müzakerelerine ilişkin iyimserlik petrol fiyatlarındaki risk primini düşürdü. Altın ve gümüşün ons fiyatı son 28 haftanın en güçlü haftasını yaşadı. Yaz tatili için erken rezervasyon yaptıranların otellerle yaşadığı iade krizine Ticaret Bakanlığı el koydu. Bakanlık 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kesintisiz iade hakkı olduğunu duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam.

0: toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: Kulağınızı saran, içimizi onaran türkülerle biz Radyo 7'deyiz.
1: Şiir, müzik, sohbet. Mehmet Zeyt Yıldız az sonra sizlerle.

0: Efendim, Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa efendim saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Şu anda radyoları başlarında bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet

Efendim çayınızı kahvenizi aldıysanız Radyo 7'de hasbihal var, Radyo 7'de muhabbet var. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yaptık efendim. O paylaşımın altına dileyen dinleyicilerimiz yorum yazarak muhabbetimize, sohbetimize ortak olabilirler. Heybelerinde biriktirdikleri, gönüllerinden dökülen o veciz, o güzel sözleri de bizlerle paylaşırlarsa bizler de yayında okuruz efendim. Güzel bir paylaşım olur, güzel bir karşılıklı iletişim olur. Birbirimize faydalı olacağımız, birbirimize iyi geleceğimiz bir beraberlik, bir program olsun. Gönlümüze düşenleri dilimiz seslendirecek. Gönlümüze hayırdan gayrısı düşmesin. Razı olmadığı bir cümleden, bir kelimeden Allah'a sığınırız efendim. Hayırlara vesile olan bir program olmasını diliyorum ve bir kez daha sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba diyorum.

0: Efendim yorumlarınız gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum. Bir kez daha anons etmek isterim. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın altına dileyen dinleyicilerimiz yorum yazabilirler. Bizi dinleyen ve müsait olan dinleyicilerimizden bir merhaba da olsa yorum bekliyorum. Nereden dinlediğinizi de mutlaka yazın. Profilinizde yazmıyorsa adınızı da mutlaka ekleyin hitap etmek adına. Teşekkür ederim şimdiden. Avusturya'dan Yusuf Keskin, Gaziantep'in güzel kızı ömrüm Nazlı'ya gelsin şarkılar demiş. Eyvallah. Asıl mesele yetişkin olup çocuk kalmak değil, ne kadar büyüsen de çocuk gibi saf bir kalbe sahip olmaktır be abi demiş. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo 7 ailesine selamlar, iyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Asıl mesele yetişkin olup çocuk kalmak değil, ne kadar büyüsen de çocuk gibi saf bir kalbe sahip olmaktır. İşte o safiyeti, o masumiyeti insanın muhafaza etmesi gerekiyor. Bu kolay bir şey midir? Valla bu ahir zamanda çok kolay bir şey değil ama yapmak da mümkün ve o şekilde olduğunuz zaman hani derler ya Allah gönlüne göre kalbine göre versin diye, herkes hakikaten kalbinin ekmeğini bir şekilde yiyor yani. Onun için iyi niyetli olmak, kalbi temiz tutmaya çalışmak her daim insana kazandıran bir şeydir. Bazı durumlarda kaybettiriyor gibi görünse de. Eyvallah. Dedim ya, bir merhaba da olsa yazın bize Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarındaki ortak paylaşım hizmetinizde dostlar.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

aşkımıza ağladım. Ya Allah ağlatmasın derler ya, hani Allah ağlatmasın duası ne kadar bilmiyorum iyi bir duadır. Cenab-ı Allah mutluluktan ağlatsın, huzurdan ağlatsın, kendi aşkından, muhabbetinden ağlatsın. Hüzün gönle şifadır. Öyledir yani, huzur, hüzün gönlün şifasıdır, cilasıdır. O yüzden önemlidir yani. İnsanın kalbinin hüzünden nasibi olması çok iyi bir şeydir. İnsanın merhametini diri tutar. Dünyaya böyle dalmasını engeller. Birçok konuda, birçok sıkıntıdan korur, muhafaza eder. Hüzün gerektiği ölçüde, gerektiği dozda kalbe, gönle şifadır. Kalbin, gönlün gıdasıdır. Yani gözyaşı da böyle önemlidir. Rabbim huzurdan, mutluluktan, sevinçten, muhabbetten akıtsın o gözyaşlarını. Duamız, niyazımız bu olsun. Evet, yorumlarınız geliyor dostlar. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Bakalım bakalım kimler bizi nerelerden dinliyorlar. Fırat Şenel, aziz dost, teşekkür ediyorum. Yüzü gönlü sesi güzel adam demiş. Abi estağfurullah, teşekkür ederim bilmukabele. Bandırma'da sahil kenarında dinliyoruz sizi, bizim için güzel bir şarkı. Akay ailesinden selamlar, aleykümselam. Hoş geldin abi demiş. Allah tekrar tekrar nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Evet, şöyle bakalım. Bir dakika şimdi. İyi yayınlar diyenler var. Teşekkür ederim. Bursa'dan Zeynep Bey, Zeynep Hanım. Şu an yoldayız, sizi dinliyoruz eşimle. Sıradaki eseri kızım Efnan'a ve eşim Emre'ye armağan ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Konya'dan kucak dolusu selamlar. Yanımda olan eşim Bülent'e gelsin şarkılar demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kayseri'ye selam olsun. Sağ olun. Konya burada. Evet. Hatay Kırıkan burada. Demiş ki sahip olunan şeylerin en kıymetlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kocasının imanına yardımcı olan saliha bir eştir. Eyvallah. Tirmizi rivayeti. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Sağ olun, var olun. Almanya'dan Tuğba. Bana gelsin şarkılar demiş. Gelsin efendim. Şöyle bakalım ne var sırada. Vay. Cafer Nazlıbaş, Bektaş Dolu. Benden de bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Haydi bakalım.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4.49. kilometreleri. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54-58. kilometreleri. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Efendim, Türkiye'nin radyosunda, Radyo 7'de devam ediyoruz birlikteliğimize ve yorumlarınız geliyor. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Emre Bey'i göndermiş, çok güzel dualar etmiş. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Uzun zamandan beri yoktum, cumartesi pazarlar çok sessiz geçiyordu demiş. Artık buradayız hamdolsun. İki hafta biliyorsunuz bir umre ziyaretimiz olmuştu. O yüzden yayınımız olmadı. Ama şimdi beraberiz, kavuşturana şükürler olsun. Üç prens kızıma ve canım eşime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Nöbetteyim, yanımda kızlarım var, hep sizi dinliyorlar, onlar için bir şarkı istedim demiş. Bizim kızlara gelsin, Yozgat'tan dinliyorlarmış. Eyvallah, Yozgat'a da selam olsun. Nasılsın, iyi misin demiş dinleyicimiz. Halimi hatırımı sormuş Hatice Hanım, teşekkür ederim. Gece mübarek olsun, güzel yayınlar temenni ederim. Allah razı olsun, sağ olun. Bilmukabele.

Evet efendim, Instagram'dan gelen yorumlarınız, çok teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. WhatsApp'tan da yazanlar var. WhatsApp hattımıza da birazdan bakacağım dostlar. Orayı biraz böyle ihmal ettik son zamanlarda, hakkınızı helal edin. WhatsApp hattımıza da şöyle açalım. Bir taraftan o mesajları da almaya çalışalım. Ama Instagram'ı birazcık önceliyoruz biliyorsunuz bu ara. Evet, bakalım kimler bizi nerelerden dinliyorlar, nerelerden selam vermişler. Evet, Ankara'dan selam, aleyküm selam. Hoş geldin Mehmet Bey demiş Aytan Hanım, hoş buldum, çok teşekkür ederim. Dar-ı Fani'den gidip Dar-ı Baki'de Huzur-ı Kibriya'ya müşerref olacağız. Yani doğrudan doğruya herkes kendi halıkı ve mabudu ve Rabbi ve Seyyidi ve Maliki kim olduğunu bilerek, sağlıkla nefes alarak imanla yaşamayı, imanla emanetini teslim etmeyi nasip etsin cümlemize. Bereketli yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayatta her şey geçicidir. İyi giden bir şey varsa tadını çıkarın, işler kötü gidiyorsa endişelenmeyin. Zira hiçbir şey sonsuza dek sürmeyecek. Huzurlu geçecek iki saate merhaba, iyi yayınlar demiş Hatice Hanım. Teşekkür ederim.

Efendim, şiir dün okuyamamıştık, biraz böyle boğazımdan rahatsızdım. Bugün de aslında biraz devam ediyor ama herhalde şiir okuyabilecek kadar düzeldiğimi düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz inşallah. Bir Ahmet Yaman şiiri okuyayım mı size? Postacıların çantasına, yolcuların heybesine baktım. Deve yükünden fazla, kuş tüyünden hafif. Zeki ve çalışkan bir öğrencinin en iyi sınav kağıdı kadar dolu, bir o kadar da sonu ödüllerle dolu, heyecan dolu bir sözdü beklediğim. Postacıların çantasına, yolcuların heybesine baktım. Yoktu. Yer çekimine inat yükselip göğe, hüma kuşunun kanadına baktım. Havada bırakıp boşluğa savurduğu minik yavru kadar güçsüz, bir o kadar merhamete muhtaç ve kıyametler koparacak bir çığlık içindeyken bir söz söylemek istedim. Ses içimde yankılandı, yankı kalbimi parçaladı. Kan gözümden değil ciğerimden akarken parmak izlerimin arasına, imza atamasam bile altına kanlı ellerle parmak basabileceğim bir sözdü beklediğim. Yer çekimine inat yükselip göğe, kuma kuşunun kanadına baktım, arasına

0: soğuyup da içimi titreten her yağmur damlasında önce suya, sonra toprağa, ardından ağaca düştüm. Havaya yükselen cemre oldum. Her türlü hava şartında içimi ısıtacak bir sözdü beklediğim. Gerçekte erişilmezsin elbette. Rüyalarda aradım, hayaline baktım. Yoktu. Kıpırdar diye beklediğim belki dudakların. Kulak kesilip ağzına baktım. Hayalini bir kelebek gibi, bir kuş gibi yakaladığım zamanlarda, hasret gidermek için sensiz zamanların telafisinde, bakışlarında kayboldu amaçlarım. Ruhum eriyip bir mum gibi büsbütün sen oldu. Ben yine pervane. Suretine baktım, gözüne baktım. Senden bir bakıştan ziyade, sessiz ve sonsuz yakıştan ziyade bir sözdü beklediğim, kıpırdar diye bekledim belki dudakların, kulak kesilip ağzına baktım, yoktu, yoktu.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeytin'i bize dinliyorsunuz.

Hepimizin hayatında uzaklarda olan birileri vardır. Eş, dost, akraba, arkadaş, kardeş, değil mi? Memleket. Hepimizin uzaklarda olan birileri var. Biz bir gün uzaklarda olacağız. Hani öteler diye aslında söylediğimiz, tabir ettiğimiz, biliyorsunuz ahiret. Hani ötelere uğurladığımız, ahirete uğurladığımız bütün canlarımıza rahmet olsun. Rabbim cennetinde buluştursun, kavuştursun. Gün gelecek biz de bir gün birileri için uzaklarda olacağız. İnsan bunu kendine hiç konduramıyor ya, hiç yakıştıramıyor ya. Hep başkaları ölür, hep başkaları dünya değiştirir, değil mi? Hep başkasını görürüz musalla taşında. Hep başkalarının cenazesi olur. Bir gün o insanlar bizim için de toplanacaklar ve biz de birileri için bir gün uzaklarda olacağız. İşte bu bilinçle her anın, her dakikanın, her nimetin kıymetini, kadrini bilmek ve anı yaşanması gerektiği gibi yaşamak nasip etsin Rabbim cümlemize. Amin.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Gecenin deminde saklı gülüşlerin, yakamoz misali can alıcı gözlerin, korkularımı mısralara dizsem de, ayım yıldızım sensin, ben güneşi beklerim. Selamünaleyküm, aleykümselam, iyi yayınlar kardeşim. Konya'dan selamlar. Eşim ve prenseslerime, Kanal 7 Radyo 7 ailesi ve tüm dinleyicilere gelsin demiş şarkılar. Teşekkür ederim. Bilal Taner, bizden de armağan olsun size. Sağ olun, var olun. Avusturya'dan geldi bir selam. Selam olsun, teşekkür ederiz. Bir eserinde gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu diyor Necip Fazıl. Gönül gönlü bulsaydı. Babam Ali Albay'a gelsin, Çorum'dan selamlar demiş. Sevilay Yıldız. Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu. Her şey nasip meselesi biraz da. Değil mi? Hani biz diyoruz ya, şöyle olsaydı böyle olsaydı falan diye, ama bazı şeyler de kaderi mutlak oluyor ya. Yani o konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Bazen tamamıyla teslim olmaktan başka hiçbir çaresi olmuyor insanın. Kadıköy'den merhaba demiş Bahar Hanım. İstanbul Kadıköy'den merhaba. Sevgilim, canım sevgilim Gere Dede dinliyor sizi şu an demiş. Onu sevdiğimi söylemek istiyorum buradan. Eyvallah, ilettik, inşallah ulaşmıştır. Efendim, Muharrem Bey yazmış Samsun'dan, demiş ki mahallecek semaver yaktık, mahallece dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri bize armağan eder misin? Eyvallah. Şu anda hangi mahalle bilmiyorum ama Samsun'da bir mahallede bir mahalle dolusu insan semaver yakmışlar, bize kulak veriyorlar. Onlara afiyet şifa olsun diyorum ve bu sıradaki güzel güllü şarkısı da benden size armağan olsun. Geceniz hayır olsun, afiyet olsun.

Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de birlikteyiz dostlar. Biraz da şöyle WhatsApp'a bakalım. Kütahya Tavşanlı'dan Kadriye Hanım, eşim Hakan, çocuklarım Şevval ve Efe ile dinliyorlarmış. Selam olsun size. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Hayriye ve Veysel için gelsin demiş şarkılar dinleyicimiz. Eyvallah. Radyo 7'yi çok seviyoruz demişler. Teşekkür ediyorum. Radyo 7 de sizi seviyor. Hiç şüpheniz olmasın. Gaziantep'ten gelmiş bir selam ve aleyküm selam. Yeliz Akkuş Almanya'dan. Çok sevdiğim ablam Yıldız'a ve eşim Mehmet, aynı zamanda oğullarıma demiş gelsin şarkılar baş üstüne. Çayınızı kahvenizi tazeleyin, son yarım saatimiz haydi.

Şöyle bir etrafıma bakıyorum da her şey ne kadar hızlı tüketiliyor. Duygular, gülüşler, hatta samimiyetler bile. İnsanların birbirine karşı rol yaptığı, her an bir maskeyle dolaştığı bu yapay düzeni gerçekten hiç sevmiyorum. Hayat herkesin her şey olduğu ama kimsenin kendisi olmadığı bir sahneye döndü maalesef. Oysa bir fincan kahvenin hatırı, içi dışı bir olan dostun sohbeti ve en önemlisi öz olanı arıyor insan. Ne diyordu Mehmet Ercan? Hepimiz birbirimizin kulisini biliyoruz. Bu yüzden kimse kimsenin sahnesine aldanmasın. Tüm kalbiyle olduğu gibi yaşayan herkese, sana ve dinleyicilerine selam olsun demiş sevgili Seren. Değerli meslektaşım, teşekkür ederim. Eyvallah.

Saygı, güven, vefa olmayan hiçbir insan ilişkisi yürümüyor. Evlilik haricinde yaşadım hepsini. Allah'ın selamı sizlerin ve tüm inananların üzerine olsun. Sezai Karakoç'tan ya da Ahmet Arif'ten bir şiir okuyabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Okuruz tabii ki. Şöyle kapanışa doğru okuyalım, olur mu? Bugün iki şiir okumuş olalım. Samsun Kışla Mahallesi'nde dinliyoruz demiş. Hani az önce yazmışlardı ya, mahallece semaver yaktık sizi dinliyoruz diye. Samsun Kışla Mahallesi'nden şu dakikalarda bize kulak veren bütün güzel gönülleri selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Afiyet olsun, şifa olsun. Karaman Ermenek'ten İbrahim Uçar. Belkusan Yaylası'nda serin havada dinliyorum sizi, iyi yayınlar demiş. Oh valla ne güzel. Yaylada keyif yapan ve bizi dinleyen dinleyicilerimiz, Allah içinize sindirsin diyeyim. Amin. Adana'dan dinliyorum demiş Yağmur Hanım. Adana'ya da selamlar. Sakarya'dan eyvallah. Bir selam daha var Avusturya'dan. Teşekkür ediyorum. Evet. Avrupa'dan dinleyen dinleyicilerimiz var. Uzun zamandır çıkamadık Avrupa'ya. İnşallah bu sene nasip olsun. Allah nasip ederse bu sene sahne programlarımızla Avrupa'ya da gelmek nasip olsun inşallah. Bizi takip edin, bizi dinleyin, bizi sosyal medyadan da takip edin ki bu tür duyurularımızı, bu tür ilanlarımızı da sizlere ulaştırabilelim. Denizli Beyağaç Sazak Köyü Radyo 7 ailesini an itibariyle dinliyoruz demiş. Mehmet Bey teşekkürler. Trabzon'dan selamlar, aleyküm selam. Arabada oğlum Alper, eşim Şefik Bey ile birlikte dinliyoruz demiş. Kader Hanım, Trabzon'a da kucak dolusu selamlar geldi.

0: Hayırlı yayınlar, nasılsınız demiş Selma Hanım. Teşekkür ederim, hamdolsun. Tabii böyle Umre'ye gidip gelenlerin herkesin hemen hemen yakalandığı böyle bir soğuk algınlığı durumu var. Son evresindeyim inşallah. Daha iyiyim. Geldiğime nazaran daha iyiyim, hamdolsun. Şu dakikalarda da hasta olan, Rabbimizden şifa bekleyen bütün herkese, bütün kullara da şifa dileyelim. Rabbim şifanızı versin. Selamlar reis, aleyküm selam. Can eşim Sevdam da balkonda, çay keyfi, sen müzik eşliğinde işin rast gelsin demiş Kayseri'den. Canım eşim, gözümün nuru yavrularıma gelsin demiş Musa Bey. Eyvallah. Evet efendim, şöyle bakalım. Ankara'dan Türkiye'nin en güzel radyosuna iyi yayınlar demiş Bediye Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Evet. İzmir Foça'dan çok değerli ağabeyim Ali Yavuz dinlemekteler. Arkadaşlarıyla birlikte bu türkü de bizden size armağandır efendim.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Eyvallah. Efendim, geldik programın sonuna. Şöyle bir şiir sözümüz vardı. Bir bakalım şöyle. Evet. Şu dakikalarda bizleri dinleyen, programın başından beri dinleyen, yazan herkese çok çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle bakıyorum, hangi şiir okuyalım diye. Sezai Karakoç'tan bir şiirle veda edelim isterim. Önce veda konuşmamı yapayım isterseniz. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeytmen inşallah bir sonraki programda, yani cumartesi günü saat 20.00'da buluşmak duasıyla diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer, diğerinde durur göğe bakarım. Ne şehir ne deniz kokan gemiler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Nedense aldanmış ilk gece annem. Efsunlu bir gömlek giydirmiş bana. İşte vuramadı gökler bana gem, dinmedi içimde kopan fırtına. Nedense ilk gece aldanmış annem. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan, ortalıkta ölüm sessizliği var. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan, bana ne yaptıysa yaptı bulutlar. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar, yağmura bakmayacağım arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var, birine cennetse birine zindan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmur duasına çıksaydık dostlar, bulutlar yarılır, hava açardı. Şimdi ne ihtimal ne de imkan var. Göğe hükmetmekten kolay ne vardı? Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Geceniz güzel olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.